sen hasret nedir bilir misin? Çektikçe sancılanır, doğmaz içindeki çocuk bir tür. Hiç düşündün mü onu geceler boyu, göz kapakların düşene dek? Bütün gün boyu belki gelir diye umutla bekledin mi?

Gönülde iki sevgi olamaz. Ya onu seç, ya beni seç sevgilim. Ayrılanlar rahat, huzur bulamaz. İyi düşün, bir karar ver sevgilim. Ayrılırsa kaderimiz bileyim. Katlanırım hasretine sevgilim. Elbet bir gün acıları yenerim. Gitmeden bir haber gönder sevgilim. İki sevgi seni derde düşürür. Ya ondan geç, ya benden geç sevgilim. Yanlış hesap bir çıkmaza götürür. Ya onu seç, ya beni seç sevgilim.

yazarsa yazsın alın yazımı. Sildim seni kalbimden, maziye karıştırdım. Kendimi yokluğuna çok kolay alıştırdım. Eller çeksin nazını, beni halime bırak. Seni gönül kapımda ne huzur var, ne rahat bekler. Benim kalbim taş değil, sözlerine dayansın. Senden gelen sevginin kapıları kapansın. İçimde artık sensiz yeni umutlarım var. Sanma bende yaşıyor, öldü o hatıralar.

yolda sevdan yeni eserdi. Evvel cevbitler bana gülerdi. Başımda sevdan yeni eserdi.

dost bildiğim herkes beni sever, gençliğimi verir. Halbuki

Beni bırakıp gideceksin biliyorum. Git bakalım. Canın sağ olsun. Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım. Elveda sana.

en sevdiğim Zeki Erdem şarkısıdır. Son gece sizlerleydi. Gün içinde bir şekilde oyalanıyorsun ama akşam olup da yalnız kalınca işte eski günler, eski insanlar birer birer aklına geliyor. Hele birinin yokluğuna alışamamışsan akşamlar gerçekten de zor geçiyor. Anamur'dan Cahit, İbrahim Tatlıses'ten Akşamdan Akşama şarkısını askerdeki yeğenim Erhan'a armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım.

akşamdan akşama dedik İbrahim Tatlıses'i geride bıraktık. Şimdi bir de güzel yorum dinleyeceğiz. Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkımızı da kendilerine armağan ediyorum. Melek Mosso yorumuyla dinleyeceğiz Seni Sevmediğim Yalan sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Ekim ayı olan toplantısı 1. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Hasan Özel Önal Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 3 ve gündem dışı 2 olmak üzere toplam 5 madde görüşüldü. Ekim ayı olan meclis toplantısını olağanüstü koşullar altında gerçekleştirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Hasan Özel Önal, 2 dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Vahap Seçer hakkında verilen tutuklama kararının ardından ilk kez bir araya gelindiğine ve adli süreçlere dikkat çekti. 2019 yılından bu yana Mersin'de sosyal adaleti, eşitliği, katılımcılığı ve kamu yararını esas alan bir belediyecilik anlayışının hakim olduğunu ifade eden Önal, ayrım gözetmeksizin kentin her noktasına hizmet götürüldüğünü vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin sorumluluğunun önemli olduğunu dile getiren Önal, siyasi görüşler farklı olsa da vatandaşlara yönelik sorumluluğun ortak olduğunu vurguladı. Önal, Mersin'in ihtiyaçlarını ve kentin yararını gözeten çalışmaların sürdürülmesinin de önemine değindi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Gülşah Yıldırım Genç, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Mersin'deki belediyelere yönelik operasyonlara ve belediye başkanlarının tutuklanmalarına tepki gösterdi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç, Mersin'de yaşananların Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve adalet sorunlarından bağımsız ele alınamayacağını belirterek adaletin herkese lazım olduğunu kaydetti. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Mustafa Turan ise kentte yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunarak adli süreçlere dair tartışmamayı tercih ettiklerini dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
6: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
5: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
4: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
5: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
4: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
5: 0324 323 2301.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533-224-2017. 0533-224-2017. Barış Otocam.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532

0: 52.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Devran Çağlar yorumuyla dinledik. Yazık, sizlerle radyonuz Mersin FM'deydi. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Selam, iyi yayınlar. Hande ben. Minik kızını babasını bekliyoruz. Gitme sana muhtacım şarkısını iş yerinde olan canım eşi Hüseyin'e gönderiyorum. Seni seviyoruz demişler. Mutluluğunuz daim olsun diyelim. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.

Gitme sana muhtacım. Selam Şahin sizlerle. İnsan sevdiğine öyle alışıyor ki o olmayınca evinde hayatında tadı kalmıyor. Bu şarkıda da biraz öyle bir hal var. Yani gitme derken aslında sadece bir yere gitmesinden bahsetmiyor. Sen yoksan ben ne yaparım diyor. Gözlerine, sesine, ellerine, nefesine kadar onu özlüyor. Bırakın gitmesini, onsuz bir hayatı düşünmek bile zor geliyor. Şimdi çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz programımıza. Hiç görünmeden. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan edelim. Aşkımı duyar da gelir mi bilmem. Cengiz Kurtoğlu sizlerle radyonuzda.

belki de gittiğine pişman olmuştur. Olmuş mudur sizce arkadaşlar? Pişman olacağını bilse gider miydi acaba? Bir de böyle düşünmemiz gerekiyor. Olsa bile yani gurur da bir etken sonuçta. Asla bilemezsiniz bundan dolayı. Şimdi bir istek şarkım var. Hemen mesajını paylaşayım sizlerle. İyi yayınlar Gülnar'dan Kerem ben. Tek sevenim sen olsan şarkısını yan ilçede görev yapan canım nişanlım Melis'e göndermek istiyorum. Günün yorgunluğunu unuttursun, seni çok seviyorum demişler. Ne hissediyorsan bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
3: Sayın zeytin üreticileri,
6: Şimşek Zeytin Fabrikası son teknoloji ikinci yeni hat makinesiyle hizmetinizde.
3: Artık beklemeye son veriyoruz.
7: Modern tesisimizde zeytinlerinizi kaliteli zeytinyağına dönüştürüyoruz.
3: Zeytin ürünlerini toptan ve perakende bulabilirsiniz.
6: Şimşek Zeytinyağı'na gelmek için Koyuncu Aytemiz Petrolü 50 metre geçince sağa dönün ve tabelalarımızı takip edin.
3: 0532 243 65 39 Erdemli.
6: Soğuk sıkım zeytinyağı Şimşek'ten alınır.

0: yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
2: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
1: hepsi itinayla hazırlanır.
2: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
1: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
2: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 0263.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Sevgi Selin'de ezgiler devam ediyor.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Sevgiler çiçek gibi diyeceğiz. Sabahtan beri yoğun geçen pazartesi temposunda yıpranan muhteşem üçlü ekibimize armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim ve kolaylıklar dileyelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

güzel bir şarkı daha geride bıraktık ve yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Hani bazı şarkılar olur ya, sizin şarkınız olur. Ne zaman çalsa birlikte yaşadığınız anlar, o günler, o kişi aklınıza gelir. Ve aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, şarkı başlayınca insan bir anda geçmişe döner. Belki de bu yüzden bazı şarkıları dinlemek hem güzel hem de biraz hüzünlüdür. Çünkü şarkı bitiyor ama hatırlattıkları sizinle kalmaya devam ediyor. Bir şarkımız vardı, hatırladın mı? Duyunca üzülüp ağlamadın mı? Çok naif bir şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: Haberler.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kentsel yenileme çalışmalarına ilişkin güncel verileri paylaştı. 2012'den bu yana Türkiye genelinde 2.378.000 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlanırken çalışmaların büyük kısmı İstanbul'da sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni sosyal medya düzenlemesiyle 15-18 yaş grubuna canlı yayın ve ekran kaydı kısıtlaması getirileceğini açıkladı. Yaş kontrolü E-Devlet üzerinden yapılacak düzenleme 1 Kasım'da başlayacak ve Mart 2027 sonuna kadar uyum süreci uygulanacak. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda uygulanacak güvenlik önlemlerine ilişkin protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm çalışmaların güvenli bir okul ortamı oluşturmak amacıyla yürütüldüğünü söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında yaptığı konuşmada fon soruşturmasına değindi. Bahçeli, küçük yatırımcıların korunması için yasal adımların atıldığını belirterek yargı sürecinin hızlı ve adil sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel meclisteki grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu. Özel, milletvekillerinin ortaya koyacağı belgelerin arkasında olduğunu belirterek tartışma konusu olan listenin açıklanmasını istedi. IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini paylaştı. Raporda 2026 yılı için büyüme oranı %2,7, yıl sonu enflasyon tahmini ise %31,2 olarak açıklandı. Pakistan'da Peşaver seferini yapan yolcu treninin yaydan çıkması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi yaralandı. Makinist, trenin kaza sırasında saatte 100 kilometre hızla ilerlediğini belirtti. Toroslar'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Osmaniye ve Akbelen Gündüz Bakım Evlerinde eğitim gören çocuklara afet farkındalığı eğitimi verildi. Miniklere afet öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Mersin'de bahis ve dolandırıcılık iddialarıyla bağlantılı geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Erdemli'yi de kapsayan çalışmada 3,5 milyar lirayı aşan para hareketiyle ilişkili 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mersin'in de aralarında bulunduğu 15 ilde düzenlenen siber suç operasyonunda 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Dolandırıcılıkta 17 milyon liralık mağduriyet belirlenirken paravan şirketlerin işlem hacminin 870 milyon liraya ulaştığı tespit edildi. Mersin Süper Amatör Lig'de 2026-2027 sezonu başladı. Açılış maçında Yenişehir Belediye Futbol Spor Kulübü

Mersin Demirspor'u 4-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Silifke Spor Adana deplasmanında Adalet Gücü'nü 4-1 mağlup etti. Silifke temsilcisi bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye çıkardı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven

0: Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
2: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Mersin FM.

0: Tolga dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Sayın zeytin üreticileri.
10: Şimşek Zeytin Fabrikası son teknoloji ikinci yeni hat makinesiyle hizmetinizde.
9: Artık beklemeye son veriyoruz.
11: Modern tesisimizde zeytinlerinizi kaliteli zeytinyağına dönüştürüyoruz.
9: Zeytin ürünlerini toptan ve perakende bulabilirsiniz.
10: Şimşek Zeytinyağı'na gelmek için Koyuncu Aytemiz Petrolü 50 metre geçince sağa dönün ve tabelalarımızı takip edin.
9: 0532 243 65 39 Erdemli.
10: Soğuk sıkım zeytinyağı Şimşek'ten alınır.
12: Su hayattır. Su hastanesi.
13: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
12: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
14: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
15: Motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın.

0: Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

Çok zormuş, çok zormuş bu ayrılma. İsyan ediyorum, isyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum, ne olur anlamadım.

0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur.

0: usullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
1: Sayın zeytin üreticileri,
2: Şimşek Zeytin Fabrikası son teknoloji ikinci yeni hat makinesiyle hizmetinizde.
1: Artık beklemeye son veriyoruz.
3: Modern tesisimizde zeytinlerinizi kaliteli zeytinyağına dönüştürüyoruz.
1: Zeytin ürünlerini toptan ve perakende bulabilirsiniz.
2: Şimşek Zeytinyağı'na gelmek için Koyuncu Aytemiz Petrolü 50 metre geçince sağa dönün ve tabelalarımızı takip edin.
1: 0532 243 65 39 Erdemli.
2: Soğuk sıkım zeytinyağı Şimşek'ten alınır.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
4: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşehrilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

güvenme hiçbir şeyine. Bir sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz deme. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat mı hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.

0: Ağlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Buzemom'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buzem Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Metin Baba, en baba helva, en baba helva.
10: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
11: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
10: Hacı Baba. Dededen toruna, nesilden nesile.
12: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
13: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
14: ABM Yapı Market açıldı.
13: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
14: ABM Yapı Market'te.
13: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5

0: bin liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
3: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
5: Kıyafetler.
7: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Ekim ayı olan toplantısı 1. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Hasan Özel Önal Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 3 ve gündem dışı 2 olmak üzere toplam 5 madde görüşüldü. Ekim ayı olan meclis toplantısını olağanüstü koşullar altında gerçekleştirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Hasan Özel Önal, 2 dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Vahap Seçer hakkında verilen tutuklama kararının ardından ilk kez bir araya gelindiğine ve adli süreçlere dikkat çekti. 2019 yılından bu yana Mersin'de sosyal adaleti, eşitliği, katılımcılığı ve kamu yararını esas alan bir belediyecilik anlayışının hakim olduğunu ifade eden Önal, ayrım gözetmeksizin kentin her noktasına hizmet götürüldüğünü vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin sorumluluğunun önemli olduğunu dile getiren Önal, siyasi görüşler farklı olsa da vatandaşlara yönelik sorumluluğun ortak olduğunu vurguladı. Önal, Mersin'in ihtiyaçlarını ve kentin yararını gözeten çalışmaların sürdürülmesinin de önemine değindi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Gülşah Yıldırım Genç, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Mersin'deki belediyelere yönelik operasyonlara ve belediye başkanlarının tutuklanmalarına tepki gösterdi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç, Mersin'de yaşananların Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve adalet sorunlarından bağımsız ele alınamayacağını belirterek adaletin herkese lazım olduğunu kaydetti. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Mustafa Turan ise kentte yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunarak adli süreçlere dair tartışmamayı tercih ettiklerini dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Vay vay vay Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
3: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
2: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
3: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
2: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
3: 0324 323 2301.
4: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
5: Sayın zeytin üreticileri,
6: Şimşek Zeytin Fabrikası son teknoloji ikinci yeni hat makinesiyle hizmetinizde.
5: Artık beklemeye son veriyoruz.
7: Modern tesisimizde zeytinlerinizi kaliteli zeytinyağına dönüştürüyoruz.
5: Zeytin ürünlerini toptan ve peraktan

0: Akende bulabilirsiniz.
1: Şimşek Zeytinyağı'na gelmek için Koyuncu Aytemiz Petrolü 50 metre geçince sağa dönün ve tabelalarımızı takip edin.
0: 0532 243 65 39 Erdemli.
1: Soğuk sıkım zeytinyağı Şimşek'ten alınır.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Etin şampiyonu Şampiyon Kasap.
1: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
3: hepsi itinayla hazırlanır.
1: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
3: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
1: Viranşehir Caddesi Yaşam Plaza 6. 0501 664 02 63.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
13: Damardan kalbe.
12: Fırat'la Damardan Kalbe.

0: Şarkılar bu programda
1: Arabeskin Kralı
2: Fırat yayında.
3: Efendim geldik işte buradayız, özlediniz biliyorum. Radyonun delisi her zaman olduğu gibi yayında. Saatler 22 gösterince deyin, sizlerle birlikte olacağız sevgili dostlar. Birbirinden güzel şarkılar var yine listemizde. Hazırsanız başlıyoruz. Yalnız var ya, bir sitem edeceğim buradan şimdi. Bu gündüz çalışan personel arkadaşlar. Abi çayı bitirdiniz, patrona söyleyin de bari çay alsın ya. Ya çay aldırtacaksınız, altı üstü yani. Niye aldırtmıyorsunuz çay kardeşim? Burada Fırat abiniz çay içecek yani. Çay içmezse olmaz. Ben sizin bayat çayınızı içmek zorunda mıyım kardeşim? Sanki ceplerinden alacaklar var ya. Abi geldik, çay yok. Demleyecek çay yok. Çaydanlığa baktım, demliğin dibinde var bir şeyler. Artık onunla idare edeceğiz. Neyse, siz taze çayınızı

0: Öncelikle katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür edelim. Saygılarımızı gönderelim sevgili Abdülsamet Yaşar ekibine. Bu güzel şarkımızı armağan edelim. Kolay gelsin Erzurum'un meşhur cağ kebapçısı çalışanlarına. Evet, şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara, emekçi kardeşlerimize. Allah kolaylıklar versin. Haydi o zaman Linet'le startımızı verelim. Bulunur elbet diyecek. Sonrasında burada olacağız.
1: Selam.

Müslüm Baba şarkısı bulunur elbet. Net yorumuyla dinlettik sizlere sevgili dostlar. Ve bir de Barış Manço şarkısını İmparator yorumuyla dinleyelim o halde. Dağlar dağlar. Radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. Hemen mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız. Biliyorum sabırsızlıkla bekliyorum.

0: Görüyorsunuz. İyi yayınlar Fırat abicim, ben Gülen Çelik, canım abim Velihan Çelik. Dualarımız seninle. Sabırsızlıkla bekliyoruz seni, çok ama çok seviyorum. Sıradaki tüm güzel şarkılar öncelikle abim Velihan Çelik'e, daha sonra değerli arkadaşları Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Yasin Şahin, Emre Eyiceli, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abidin Uyar'a gelsin demiş. Sıradaki şarkılar kalbimin sahibini Hanifi Doğan'a gelsin. Yıkılmayız, öyle iki keder, bir dertten kavuşacağımız günlerin umuduyla seni çok seviyorum balım diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar kral, sıradaki şarkılar. Ben Kırtıl Deniz, Açık Baştan, Aslan Eniştem, Ali Döle'ye, Doğan Demir Yılmaz, Erol Üşenmez, Ejder Ayta, Duras Ansay, İkizler Suat, Fuat abime, Aslan kardeşlerim Atakan Yılmaz, Kemal Demir ve ismini sayamadığım tüm sevdiklerime gelsin. Hepiniz seviliyorsunuz diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkılar. Ben Nadir Demir ve Aykut Yapal'dan abimiz Ali Dölek ve Kemal Demir'e, Atakan Yılmaz'a, kardeşime armağan olsun diyerek seviliyorsunuz demiş bir de. Sıradaki şarkılar bir an önce sevdiğine kavuşmayı bekleyen Gözde Sakar'dan eşi Hasan Sakar'a armağan olsun. Her geçen gün hasretin biraz daha büyüse de kalbimdeki yerin hiç değişmiyor. İnşallah bu özlem bitecek. Yine yan yana olacağız sevgilim demiş. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat'ım. Gönüllerin kralı, sıradaki en güzel şarkılar. Canım güzel oğlum, gözümün nuru, Recai Sözey'e ve sana gelsin demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Müfide annem, selamlar olsun. Evet, radyonuzun değerli çalışanlarına ve Erdem Yerlikaya, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Ulaş Dinli, Suat Nalbant, Velihan Çelik, Erdal Tiryaki ve oğlumun tüm değerli arkadaşlarına armağan olsun. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. Sıradaki şarkılar kalbimin bir yanı hep hasretle dolu olan Sena Hacı Boncuk'tan eşi Metehan Hacı Boncuk'a armağan olsun. Aradaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun, gönlüm hep seninle eşim, özlemimiz kavuşacağımız günlere emanet, seni çok seviyorum demiş. Haydi o zaman dağlar dağlar diyelim. İmparator yorumuyla sizleri baş başa bırakalım, sonrasında burada olacağız. Hem turumun meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la damardan kalbe tüm hızıyla devam edecek.
1: Fırat yayında.
2: Eyvallah.

0: İyi akşamlar Fırat, ben Silifke'den Cengiz. Sizden sıradaki şarkı can dostlarım, değerli kardeşlerim için istiyorum. Benden Sıkıntı Ahmet, Mesut Çulacı, Alper Genç, Uğurcan Yılmaz, Barış Güveneller, Tuğra Çalışkan, Tahsin Ölmez, İlami Ekici, Abdurrahman Padik, Mehmet Güney, İsmail Serdar için armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Ben Mehmet Can Usul, can dostum olan İbrahim Güvenlik ve Süleyman Fatih Çağır, Yalçın Şimşek, Ertuğrul Coşkun, Ümit Milayim için sıradaki şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. Yayınlar, ben Seda Çalışkan. Bir gün her şeyin anlamı değilse bile sana baktığımda hissettiğim şeyin değişmeyeceğini biliyorum. Çünkü ben seni şartlara değil kalbime bağladım. Sıradaki şarkılar ömrüm eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demiş. İyi akşamlar kral, gecen güzel olsun demiş sevgili Bektaş. Eyvallah kardeşim, selamlar olsun. Sıradaki parçalar Cansu Karaca'dan çok sevdiği biricik kızı Eylül Karaca'ya armağan olsun. Tüm annelerden sevdiği kızlarına, oğullarına, evlatlarına gelsin demiş sevgili Bektaş Karaca diyerek de mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben günlerden Mustafa Aydın, sıradaki en güzel şarkılar Silifke'de olan yeğenim Okan Yıldız'a armağan olsun. Aklım hep sende, unutma demiş. Önceki kısmını okuyamıyoruz maalesef. O tarz şeylere giremiyoruz. Haberiniz olsun. İyi yayınlar. Ben Doğan Demir Yılmaz. Sıradaki şarkılar kardeşim Erol Üşenmez'e gelsin. Sabahlıyoruz demişler. Şimdi dinleyicimiz tam 19.59'da mesaj yazmıştı. Dedim saati tutturamadınız. 20.00 olması gerekiyor. Yazdıktan sonra cevap yazmış bize. Başlamadan önce yazın demişlerdi. Dediğiniz saatte atarım, teşekkürler demiş. Atmamışsınız ama. Haberiniz olsun. Tam 20.00 olacak arkadaşlar. 19.59 oldu mu siliyorum. Ankaralı Namık'la sizleri baş başa bırakalım. Kızım benim, sizlerle. Nereden
1: bilirdim sana hasret.

siyah saçlarını eller tarasın. İçimde derin bir yarasın. Sen de anne, sen de at olunca beni anlarsın. Kader böyle istedi. Sen benden, ben de senden vazgeçmek zorunda kaldım.

0: kızım benim.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı Kalkar ile

0: Birlikteliğimiz devam etmekte. Güzel bir türkü dinleteceğim şimdi sizlere. Ahidim sensin diyecek Gülay. Yayınlar benler oluşan ben. Sıradaki şarkılar kardeşim Doğan Demir Yılmaz, Ali Dölek, abim Beysat Demir Yılmaz, kuzenim Doruk Üşenmez, İbrahim Duymaz'a, Osman Bıyık, Alişan Alşan, Özgür Su, Cihan Çakıcı, Turgay Doğraş için armağan olsun demişler. İyi akşamlar, yayınlar biricik sevgilim Recai Söze'ye çokça sevgilerimi göndermek istiyorum. Güzel günler az kaldı. Yeniden yan yana olacağımız günleri heyecanla bekliyoruz. Seni çok seviyorum demiş. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Velihan Çelik. Seni çok seviyorum oğlum. Rabbim seni bana sağlıkla kavuştursun inşallah. Sıradaki tüm güzel şarkılar oğlum Velihan Çelik. Daha sonra değerli arkadaşları Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Yasin Şahin, Emre Eyceli, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abidin Uyar'a armağan olsun demiş sevgili Fatma ablamız. Benimsin sandım. İyi akşamlar, sıradaki tüm güzel şarkılar ben Melike Dölek'ten, eşim Ali Dölek için gelsin. İyi ki varsın desem az gelir. Sen bana iyi ki yarsın, seni çok seviyorum tek gerçeğim diyerek mesajını noktalamış. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resul Can Şahin'e ve Mücahit Fili'ye armağan olsun demişler. Silifke'deki kardeşim Recai kardeşim Ahmet'ten selamlarımı gönderiyorum. Özledik seni demişler. İyi akşamlar, ben Burak Yılmaz. Sıradaki şarkı Aslan abim Mert Gezer'e gelsin demiş. Yayınlar Fırat Reis, ben Semih Genç. O gün yıkılan hayaller bugün ayağa bile kalkmıyor. Sıradaki şarkılar Aslan dostum, Mazhar Kör ve Sana Gelsin Fırat Reis demiş. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Benden de sizlere armağan olsun. Kolay gelsin Fırat abi. Sıradaki en güzel şarkılar abim Recai Söze için gelsin. Sen benim için hep çok daha fazlasın. İyi ki aynı ailenin evladıyız. İyi ki benim abimsin. Seni çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. Hep birlikte bu güzel türkümüzü dinleyelim. Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
0: Silifke Atayurt'ta ve 2. şubesiyle yeni Mezitli Belediyesi yanında Mersin'de arkadaşlar. Hakiki cağ kebabı yemek istiyorsanız bu iki noktaya uğramanızı tavsiye ediyoruz.

0: Mavi Beyaz'da yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
6: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
8: Su hayattır, Su Hastanesi.
9: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
8: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
10: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
11: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
12: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
13: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
14: Yok kelimesi omega yapıda yok.
15: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
16: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
15: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
17: Cumartesi pazar açık olan
14: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
17: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
18: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
19: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
18: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
10: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
5: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu...

0: olduğu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
3: Fırat'la Damardan Kalbe.
4: Şimdi size çok güzel bir yapay zeka şarkısı çalacağım arkadaşlar. Daha yeni aslında. Ben bu şarkıyı ya Perşembe ya da Cuma günü seçmiştim, çalacaktım ama yetiştiremiyorum işte, bazen böyle yetişmeyince kalıyor. Ama bugün inat ettim çalacağım diye. Yukarılara doğru aldım. Bakın dinleyin, çok güzel bir şarkıdır. İyi akşamlar Fırat, ben Bülent Savar. Silivke'de bulunan Mezitli güzeli Sena ve canım kardeşim İboca'nın sevdiği Özlem'e armağan olsun tüm şarkılar demişler. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı Mert Gezer'den. Değerli dostları Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, Mert Sevgi, Serdar Şeker, Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Hasan Sakar, Tolga Dal, Tufan Cin, Durmuş Ali Kavak, Berk Tık, Mahir Bayram, Seyhan Acar, Durmuş, Mert Poyraz, Erdem Yerlikaya, Fatih Sezgek ve diğer mutlu dostlara armağan olsun demiş. Yeni Fırat Bey Silifke'de bulunan oğlu Erdem Yerlikaya ve değerli arkadaşları Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Muhammed Gültekin, Veli Ançelik, Mert Gezer için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Bak ya, şarkının güzelliğine bak.

Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyoruz. Kral ben Hacı Veli Gezer. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Kırdaki parça Aslan abilerim Mert Gezer, Erdal Tiryaki, Mert Sevgi, Serdar Şeker, Çağrı Yusuf Işık, Tolga Dal, Tufan Cin ve kardeşim Mustafa Can Sabah için gelsin demiş. İyi yayınlar. Ben Onur Yıldız ve Yağmur Melis. Sıradaki şarkı abim Okan Yıldız. Abim Kral abim için gelsin. Seni çok seviyorum Aslan abim demiş. İyi akşamlar abi, nişanlım Mert Ömer Arıcı'ya. Sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun. Bir gün değil, her gün kalbim seninle. En güzel hayalim yeniden sana sarılmak. Seni çok seviyorum, Allah'a emanetsin nişanlım diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi o zaman, volümleri yükseltme zamanı geldi arkadaşlar. Hep birlikte yükseltelim, bu güzel şarkıyı dinleyelim. İyi kulak verin, çok güzel sözleri vardır.

aşık oldunuz değil mi şarkıya? Vallahi bu şarkıyı 3-4 gündür var ya, döndürüp döndürüp dinliyorum ya. Devam ediyoruz birlikteliğimiz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Müslüm Baba gelecek şimdi. Zara şarkısı Sus diyecek Müslüm Baba yorumundan dinleyeceğiz. Normalde Çağdaş Büfe, Halk Pazarı, benden Müslüm Gürses'ten başka bir şarkı istemişlerdi çal diye, ama işte ben bu şarkıyı ayarlamıştım ya. Ben bunu size armağan edeceğim, tamam mı? Bir dahaki sefere inşallah, bir dahaki sefere. Umarım duyuyorlardır. Sercan Songül, İlkay ve Çağdaş Tekel Büfe çalışanlarına, müşterilerine armağan olacak bu güzel şarkı. Selamünaleyküm, yayınlar sıradaki şarkılar Hatice Belinay Büyük Yılmaz'dan. Abim Mert Gezer'e gelsin diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Selamünaleyküm, sıradaki şarkılar yeğenim Mert Gezer için gelsin demişler. Fırat Bey, ben Fatma Kaya, sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim yavrularım Arsel Alşan'la Alişan Alşan'a gelsin. Allah'ın izniyle sizi çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Sıradaki şarkı abisinden Okan Yıldız'a gelsin demiş. Selamünaleyküm Fırat Bey. Sıradaki şarkılar. Ben Süleyman Fatih Çağrı'dan değerli dostlarım Doruk Üşenmez, Caner Küçüksel, Yusuf Gül, Ulaş Dimli ve değerli kardeşlerim Mehmetcan Usul, İbrahim Güvendik, Ümit Mülayim, Ertuğrul

0: Gibi Ulaş Dimli, Arif Aydın, Serdar Şeker, Çağatay Topal, Kaan Tat kardeşlerim, Serhat Uygun, Atakan Yılmaz, Mert Gezer, Ömer Arıcı, Mehmet Kavak, Erdal Tiryaki ve Tufan Cin için gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Ben maziyi unuttum, hatırlatma bir daha. Hüsnüm Baba Sus, radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Yine seslerin açılacağı bir şarkıdır.
1: Selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına koru.

Yılmaz Atakan Yılmaz, Alişen Alçan için Esat Demir Yılmaz, Özgür Su, Emin Varmaz ve tüm dostlarıma armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Mersin'den Gizem. Sıradaki bu şarkı canımdan öte, bildiğim kalbimin evi, ömrümün en güzel duası olan eşim Sıkıntı Ahmet'e gelsin. İyi ki varsın benim güzel yüreklim, seni bir ömür değil bir ömür, bin ömür olsa da yine severim diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba Fırat abi, iyi akşamlar. Biz İsmail ve Arın Çağır kardeşler. Babamız Süleyman, Fatih Çağrı ve abilerimiz Doruk Üşenmez, Caner, Küçüksel, Yusuf Gül, Mehmetcan Usul, İbrahim Güvendik, Ertuğrul Coşkun ve Yalçın Şimşek'e, Ümit Mülayim'e selamlarımızı iletiyoruz demişler. İyi akşamlar Günler'den, Pınar Yıldız'dan, oğlum Okan Yıldız'a sıradaki şarkı armağan olsun. Seni çok seviyorum Aslan oğlum, az kaldı diyerek mesajını sonlandırmış. Bilal Son Ses seslendirecek, Zor Bela.

Güzel bir şarkı geride bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. İyi akşamlar. Sıradaki bütün şarkılar ben Ali Delik'ten dostlarım. Tugay Doğru Arayolu Şenmez Doğan diye.

Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 006 0532 435 35 38.

0: Kurtuldum senden.
1: Kurtuldum senden.
0: Hadi bakayım, durmak yok. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sıraya Azer Bülbül alacak. Azerciler burada mı Azerciler? İyi akşamlar, iyi günler Fırat Reis. Ben Memduh Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Oğlum, Aslan parçası.

Recai Söze'ye ve sana da armağan olsun. Radyonuzun tüm çalışanlarına ve oğlumun tüm değerli arkadaşlarına gelsin. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol demiş sevgili Memdu abimiz. İyi akşamlar Fırat Bey, Silifke'de bulunan oğlu Merdem Yerlikaya ve arkadaşları Recai Söze'ye, Muhammed Gültekin, Erdal Tiryaki, Velihan Çelik ve Mert Gezer için sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Adariye Çelik. Sıradaki şarkı kendi güzel kalbi güzel babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok ama çok seviyorum. Hasretle yolunu bekliyorum babam demiş.

0: Çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızdayız sevgili dostlar.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Metin Baba, en baba helva, Metin Baba.
4: Sayın zeytin üreticileri,
5: Şimşek Zeytin Fabrikası son teknoloji ikinci yeni hat makinesiyle hizmetinizde.
4: Artık beklemeye son veriyoruz.
6: Modern tesisimizde zeytinlerinizi kaliteli zeytinyağına dönüştürüyoruz.
4: Zeytin ürünlerini toptan ve perakende bulabilirsiniz.
5: Şimşek Zeytinyağı'na gelmek için Koyuncu Aytemiz Petrolü 50 metre geçince sağa dönün ve tabelalarımızı takip edin.
4: 0532 243 65 39 Erdemli.
5: Soğuk sıkım zeytinyağı Şimşek'ten alınır.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemek

0: Yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin. Yeni dönem başlar,
4: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour sayanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Erzurum'un meşhur cağ kebabı kat.

0: Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fıratla damardan kalbe.
2: Şimdi sizlere yepyeni bir şarkı daha tanıtacağım arkadaşlar. Ümit Yaşar şarkısı gelecek şimdi. Çok güzel bir şarkı. İncir Ağacı. Selamünaleyküm Fırat abi. Ben Ahmet Ankaral. Sıradaki şarkı canım babam Acun Karal, Aslan abim, Arda Karal ve değerli abilerim Ömür Kara, Şavker Ozan, Mehmet Ali Güçlü, Dorukuş Yenmez, Durasan Say, Yılmaz Doğan, Ahmet Eski, Coşkun. Özür diliyorum, Coşkun Güzel, Erman Kiliççi, Metin Şahin ve sana armağan olsun, seviliyorsun abim demiş. Eyvallah kardeşim, teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Sıradaki bütün şarkılar Hakan Seriner ve Hanifi Doğan'dan, Ömür Kara, Ulaş Dimli, Ömer Can Denden, Ahmet Kaya, Metehan Hacı Boncuk, Mustafa Can Yerli, Serhat Uygun, Hasan Boşkur ve Kenan Fısfıs için gelsin demişler. İyi akşamlar, ben Eren Özdemir. Sıradaki tüm güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime armağan olsun.
3: Neden harcadım sana?
2: Sen benim dilimde doğan, yüreğimde şiirsin. İyi ki sen hep sen diyerek mesajını sonlandırmış.
3: İncir ağacı.
2: İyi yayınlar Fırat Reis, ben Mazhar Kör. Sıradaki şarkılar değerli dostlarım Semih Genç, Çağatay Topal, Kuşçu Ömer, Yiğit Devrim Ünlü, Mustafa Tekerek, Yusuf Gül, Hasan Saçmalı, Oktay Çelik, Cihan Göçmen, Sertan Ünal, Ümit Boşgul, Yunus Emre Topkirek, Gökhan Kurşun. Havalar soğudu ya, artık ses de gidiyor artık yavaştan yavaştan. Muharrem Bayraktar, Yılmaz Doğan ve kardeşlerim Murat Boşgır, Uğurcan Yılmaz, Mert Alıç, Kadir Bayraktar ve sana gelsin Fırat Reis demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, sıradaki en güzel şarkılar oğlum Veysel Gündoğdu'ya armağan olsun. Aslan oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Davut, ben sıradaki şarkı kardeşlerim Ömür Kara, Serhat Uygun, Bediran Dörek, Ulaş Dimli, Doruk Uşanmaz, Yasin Şahin, Mehmet Ali Güçlü, Acun Karal, Şavkar Ozan, Ahmet Gökçe, Sami Gülle için ve Ali Yüksel için gelsin demişler. İyi akşamlar, sıradaki tüm şarkılar biz Eylül Ela, Ali Ensar, Berna Nur Dölek'ten en kıymetlimiz babamız Ali Dölek için gelsin, seni çok seviyoruz demiş sevgili kardeşlerimiz. Birlikte bu güzel yorumu dinleyeceğiz. Yeni bir şarkıdır Ümit Yaşar'ın. Umarım beğenirsiniz. İncir Ağacı radyonuzda sizlerle, Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla.

0: nasıl, beğendiniz mi şarkıyı? Efsane değil mi? Adam yapıyor abi, Ümit Yaşar bu. Şimdi şöyle bir eskilere doğru gidelim biraz. Valla ardı ardına bomba gibi düşüyor şarkılar değil mi? Büyük aşklar böyle bitmez diyecek harika abla. Canım babam Mustafa Yeşil Yaprak, seni çok özledim, çok seviyorum. Evet, oyunlar oynayacağız seninle. Babam iyi ki varsın. Gül Damla Hatice Yeşil Yaprak, sıradaki parça canım babama armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Sayım Eden arkadaşı Berihan'a ve tüm arkadaşlarına sıradaki şarkı armağan olsun demişler. Olsun bakalım. İyi akşamlar. Endişe etme oğlum, yanınızda. Yoksan sağında, solundayız her zaman. Arkandayız. Sıradaki parçalar Berna Açık Baş'tan oğlum Ali Döli'ye armağan olsun demiş. İyi akşamlar abi, biz kardeş, iki kardeş Emine ve Ayşe Toprak Savaş Çalışkan kardeşler. Sıradaki şarkılar aslan babamız Mustafa Çalışkan'a gelsin. Seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak canım babam, seni çok seviyoruz demiş. Merhaba Fırat abi, ben Derya Öz. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim eşim Kürşet Öz'e armağan olsun. Mesafeler uzak olsa da adını duyduğum an yanındaymışsın gibi demiş sevgili kardeşimiz. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Ziya Karazor'dan. Sıradaki parçalar sevgili abim, kardeşim Ali Dölek için gelsin. Allah'a emanet ol demiş. Aşk illaki bedel ister ve payına mutlaka hasret düşer. Sıradaki şarkı Burak Çetinkaya'dan Hasret Çekti Sebahattin'e armağan olsun demiş. İyi yayınlar abi, sıradaki tüm şarkılar can eşim Mustafa'ma gelsin. Ben Leyla Çalışkan. Az daha sabır diyerek mesajını sonlandırmış. Büyük aşklar böyle bitmez diyecek harika avcı. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla sizlerle buluşacak. Mersin'in hakiki cağ kebabı nerede yenir diye sorarlarsa arkadaşlar, biliyorsunuz Erzurum'un meşhur cağ kebabında yenir. Adres neresi derlerse de Silifke Atayurt ve 2. şubesiyle Yeni Mezitli Belediyesi yanında Mersin'de.
1: Selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim.

Haydi o zaman devam edelim sevgili dostlar. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Toklucu. Sıradaki şarkı Kara Gözüm Sürmeli Oğlum Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum annem demiş. İyi yayınlar, ben Sebahat Alan. Hayat zor ama biz de kolay insanlar değiliz. Sıradaki şarkılar Eren Özdemir'e, Reşat Yücener'e, dayısının dayısı Cüneyt Dayı'ya, sevgilim adama, sevdiğim adama Burak Çetinkaya armağan olsun. Seni çok seviyorum demiş. İyi akşamlar, ben Çağlanur. Öyle bir an gelecek ki bana yasak olan bile ben senin yanında olacağım, gerisi de yerle bir olsun. Sıradaki şarkı Gülüşünü Yandığıma armağan olsun. Teşekkürler diyerek mesajını sonlandırmış. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. İyi akşamlar. Sıradaki tüm parçalar eşim Emre Eyiceli için gelsin. Kardeşi Velihan Çelik'e armağan olsun demişler. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Sultan Çelik. Canım abim Velihan Çelik, seni çok seviyoruz demiş.

0: Yine bir Müslüm Baba şarkısı. Özgür Alçel yorumuyla dinlettik sizlere sevgili dostlar. Haydi o zaman devam edelim. Reklam öncesindeki son şarkımız. Yayınlar kardeşim sıradaki güzel parçanın öncelikle sponsorun Atayurt Çağ Kebabı çalışanlarına armağan olsun. Bizlere ses oldukları için Allah razı olsun demiş Hüseyin abimiz. Sponsorumuz adına teşekkür ediyoruz. Sonrasında Aslan parçası oğlum Velihan Çelik için sıradaki şarkılar gelsin. Her an gözün, her an kalbin ve her an bir nefes kadar uzağım sana. Arkanda dağ gibi babam var, Allah'a emanetsin demiş. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Ramazan Kaya. Sıradaki şarkılar Aslan Yeğenim, Alişen Alşan, Prensesi Marcel Alşan'a gelsin. Sizleri çok seviyorum canlarım diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar sıradaki şarkılar Ömür Karadan, Bediren Dürek, Serhat Uygun, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Yasin Şahin, Şavker Uzan, Acun Karal, Ulaş Dimli, Ahmet Gökçe, Ali Yüksel için armağan olsun. Sizleri çok seviyorum demişler. İyi akşamlar Fırat, ben Mehmet Açıkbay. Sıradaki şarkısı Dipke Dolan, Suat Fuat Teker'e, Recai Söze'ye, Mert Galli'ye, Kerem Kaçar, Resul Can Şahin, Uğur Tazegül, Burhan Can, Burhan Can Tuncel, Tarık Akan ve Duman Doğan Dayıma gelsin demiş. İyi akşamlar, çalan tüm aşk şarkıları biricik eşim Bedir Poyraz'a gelsin. Seni çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba Fırat Bey, Karaman'dan Yiğit ben. Sıradaki parça Silifke'de bulunan değerli dostlarım Murat Ersin Barış, Ömer Can Kutay, Şavka Erozan, Şavkı Şafak Erozan, Ali Güçlü, Ömer Kıran, Emir Kaya, Ahmet Eski'ye armağan olsun demiş dinleyicimiz. Cengiz İmren'le sizleri baş başa bırakacağım, gönül durmaz diyecek. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında da son yarım saatimizde, son 20 dakikamız diyelim daha doğrusu, son 20 dakikamızda karşınızda olacağız. Mesaj göndermeyin arkadaşlar, kalanları son yarım saatimize bitirmeye çalışacağız, yetiştirmeye çalışacağız hepsini. O yüzden mesaj göndermeyin rica ediyoruz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Mersin efendim. Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
3: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 350

0: 0568-5151, 326-90-12, 624-34-34.
1: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
2: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
1: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
2: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
1: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
2: 0324-323-2301.
3: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533-224-2017, 0533-224-2017. Barış Otocam.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşi Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553-314-7333. 0551-815-0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
2: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
8: hepsi itinayla hazırlanır.
2: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
8: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
2: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501-664-0263.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602, 0542-144-4602.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü iş

0: işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Artık yavaş yavaş birlikteliğimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla sırayı Ferdi Tayfur alacak. Sıradaki parça Veli Kızılkaya için armağan olsun demişler. Olsun bakalım. Yayınlar sıradaki şarkı Kamil Uğurlu'ya armağan olsun. Seni çok seviyorum ve özlüyorum. Kalbim hep seninle diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Ayşe. Sıradaki tüm şarkılar ailemizin güzel sarışını Çağla Nur'a gelsin. Öpüyorum kocaman diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı gecem aydınlık, ömrüme nefes olan biricik kıymetli Hasan eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok seviyorum ve çok özledim sevgilim.

0: Ya şimdi ben Bektaş'a bir hediye yapacaktım. Bir şarkı armağan edecektim. Mesajını da ona denk getirecektim ama yani ayarlayamadık ya Bektaş. Sana bu şarkı geldi ama senin şarkını çalacağım az sonra. Yani sana hediye edeceğim, sürpriz yapacağım şarkıyı bu şarkıdan sonra çalacağız artık. Ama mesajını okuyayım. Canımdan öte, çok sevdiğim karıcığım, biricik aşkım, onu çok seviyorum. O benim her şeyim. Elbet bir gün onunla kavuşacağız. Güzel günler bizleri bekliyor. Ben benim her zaman kalbimde o. Sıradaki şarkılar Cansu Karaca'ya. Cansu Karaca'dan da Bektaş Karaca'ya armağan olsun ve oğlumuz Hasan Ateş'e armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Fırat abi iyi akşamlar. Ben Ersin Serdar. Sıradaki şarkı canım amcam Murat Serdar'a ve değerli arkadaşlarım Aklı Yuntar, Eren Togay'a, Mustafa Menekşe, Ümit Boşkır'a, Murat Boşkır'a, Ömer'e armağan olsun demiş. En güzel günler bizim olacak diyerek mesajını sonlandırmış. Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Gitmek kolay. Radyonuzda sizlerle.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be. Allah'ına kurban.

0: Allah'ına kurban.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Mersin efendim.

Ve kolay dedik ve Ferdi Tayfur'u geride bıraktık sevgili dinleyenler. Şimdi bu şarkıyı asıl ben sevgili kardeşime sürpriz yapıp çalacaktım mesajını ama ben tahmin edemedim yani mesajını o şarkıda okuyacağımı. Sırası gelmiş vallahi, hiç farkında bile varmadım. Neyse artık, bu şarkı sevgili Bektaş Karaca ve eşi Cansu Karaca'ya armağan olsun bizden. İyi akşamlar Kaan Tata, tüm şarkıları armağan olsun. Bugün de aklımın en güzel yerinde sen varsın. Sesimi duyduğunda yüzünde küçücük bir tebessüm olsun. Yeter, seni çok seviyorum bir tanem demiş. Ne güzel bir mesaj olmuş ya. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Alişan Alçan. Sıradaki şarkılar Behzat Demir Yılmaz, Erol Üşenmez, Ali Dölek, Yaşar Kimsesiz, Özgür Su, Doğan Demir Yılmaz, Tugay Atmaca ve Aslan Babam İsmail Alçan'a gelsin demiş. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Osman Kaya. Sıradaki şarkılar Canım Yeğenim, Arsel Alçan ve Aslan Yeğenim, Alişan Alçan'a gelsin demişler. İyi akşamlar yayınlar, ben Mersin Aydıncık'tan Yalçın Aydın. Sıradaki parçalar Silivke'de olan Okan Yıldız'a armağan olsun demişler. İyi akşamlar Fırat Bey, ben Gaziantep'ten, selamlar. Sıradaki parçayı Silivke'de bulunan oğlum Mustafa Yeşil Yaprağı ve canım kardeşim Berkay Zabınoğlu'na armağan ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, sıradaki bütün aşk şarkıları kız arkadaşından Bediran Dölek için armağan olsun. İnşallah bu bir gün kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet ol canım diyerek mesajını sonlandırmış. Selam Fırat, sıradaki şarkı Kadir İbili'den babası Bediran İbili'ye gelsin demişler. Gelsin sevgili Kadir abimize de selamlarımızı gönderelim. Baba gibi adam var ya. İyi yayınlar, sıradaki şarkılar Furkan Kılıcı armağan olsun. Geçmeyen kara gün, aydınlanmayan gece yoktur. Sabret, güzel günlerde gelecek diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Ömer Kuşçu'dan Ulaştın Ömür Kara, Musa Kör, Mustafa Menekşe, Eren Tokay, Ali Demir, Hacı Şerif, Yıldıray, İbiş, Kürşat Öz, Emin Yiğit, Emir Kaya'ya armağan olsun. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz.

0: yerin köşesi, hayatımın neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin.
1: Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşk. Bir yansıma, bir ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşatma ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlat, anlat bana hasret rüzgarlarını, anlat bana buzdağının saklı

Reklamlarımızı geride bıraktık. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son şarkılarımız. Ama çok güzel şarkılarımız kaldı bu arada. Yayınlar, sıradaki şarkılar tüm eski öğrencilerime gelsin demiş Nihat hocamız. Selamlarımızı gönderiyoruz kendilerine. Ellerini çekip ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum. Hem sever hem sevilirdik. Bu ayrılık neden oldu?

şarkının girişine bir bakar mısınız ya? Bizi mahvedecek şimdi bu şarkı. Müslüm Gürses'i geride bıraktık. Bu ayrılık neden oldu? Sevdiğinden ayrı kalmış ama aslında gönlü hala onun yanında, sadece bedeni uzaklarda. İbrahim Tatlıses'ten Gülay'a kadar pek çok ismin seslendirdiği harika bir eserdi. Şimdi Bergen'le devam ediyoruz yayınımıza. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bu güzel şarkımız da şu an radyoları başında. Bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan edelim.

0: ve programımızın son şarkısı. Bugünkü programın son 3 şarkısı gerçekten beni mahvetti. Ya bugün son partta ben tükendim gerçekten. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinledik sizlerle.
1: Çok denedim.
0: Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Dertler denizinde derman arayanlar. Sevgisini asla kapanmayacağını bilse de kalbinde taşıyanlar. Hepiniz Mersin FM 104.6 frekansında Zeynep'le Babalar Restali'ne hoş geldiniz. Her gün saatlerimiz

16'yı gösterdiğinde 1 saat boyunca arabeskin en sevilen arabesk şarkılarından listellerle en baba sanatçılarla sizlerle birlikte oluyorum. Günün ilk resitali Emrah'tan geliyor. Emrah sevmezsem eğer diyecek. Şimdi doğruya doğru söyleyelim. Bu radyoyu dinleyip bu şarkılarla böyle uzaklara dalıp da hiç sevmedim, hala da sevmiyorum diyen yoktur. Yanınızda biri varsa da itirazınızı içinden yapın canım. Evet, bayağı ağır bir şarkı. Emrah sevmezsem eğer şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Emrah Resteli sizlerle birlikte.

Sevmek her zaman sevdiğinin elini tutup beraber olmak demek değildir. Çünkü sevgi her zaman kavuşulabilen bir şey olsaydı aşk diye de bir şey çıkmazdı ortaya. Emrah, sevgiler bitti, hayaller boşa gitti, söndü ışıklar, söndü gönlümde. Bak şimdi uzakta sensiz yaşarım diyecek. Ama yine de uzakta da kalsalar, ayrı da olsalar mutluluklar sana hayat boyunca diyebilecek insanlar bırakalım ardımızda. Bence bu en çok kıymetli olan. Yanındayken herkes ister sevmeni, sevilmeni, mutlu olmanı, güzel bir hayat yaşamını ama uzaktan bakıp da sen yine de iyi hisset diyebilen çok az insan var gerçekten. Evet, lafı fazla uzatmayalım. Emrah, mutluluklar sana diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restoran'a devam edeceğiz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum şimdi.

0: Babalar Resitali, devam edecek. Babalar Resitali, devam ediyor.
1: Evet, bugün bayağıdır çalmadığımız şarkıları ve sanatçıları da çalacağız. Onlardan ilki hem Selahattin Özdemir hem de Bahtsız Kadın. Ne kadar güzel bir şarkı girişi bu ya, gerçekten. Girişiyle insanı böyle mahvediyor. Hem de sözlerini dinleyince daha da mahvoluyorsunuz. Düşmüş kalpsizim birine diyecek. Umarım kalpsizim birine düşmemişsinizdir ama düşmeden de olmuyor. Hani o acıyı çekmeden de insan büyüyemiyor galiba. Aldanmış bir yar sözüne, dalmış acı çürüne, dokunsanız eline, ağlıyor bahtsız kadın diyecek. Buradan kendini bahtsız kadın olarak ilan eden herkese gelsin bu güzel şarkı. Düşmüş kalpsizim. Gerçi böyle şarkıların girişlerinde de acı acı konuştuktan sonra hani bahtsız kadın demek istemiyorum kimseye ya. Çünkü hani onu dedikçe de sanki daha da o şekilde oluyormuş gibi ama yok. Biz bahtsızlığımızı güzel bahtlara çevireceğiz. Selahattin Özdemir Bahtsız Kadın şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

0: dokunsanız eline, ağlıyor bahtsız kadın.
1: Sanırım bu şarkıyı da Babalar Resmi'nde ilk kez çalacağım ama tam da emin değilim şimdi. Yalan da olmasın. Selahattin Özdemir, ihanetin var diyecek. Aşkımıza ihanetin var. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yakan bir olmasın diyecek. Bayağı ağır bir şarkı. Aslında bu şarkı galiba Güllü'den dinlemeyi daha çok seviyoruz ama Selahattin Özdemir de döktürmüş. Döktürüyor şimdi yani. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum. Varsa bir ihanete uğramışlar, onlara gelsin bu güzel şarkı. Onlara merhem olsun.

aşkımıza ihanetin var. Adım kalleş diyamet. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yapan bir olmasın. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yapan bir olmasın. İki yapan bir olmasın. İki yapan bir olmasın.

0: Havalar Resitali.
1: Eğer diyorsanız ki bu şarkılar var ya hepsi bana yazılmış gibi, işte hiç de yabancılık çekmeyin. Çünkü birçok kişi öyle diyor. Bakın Cengiz Kurtoğlu da demiş, Kadehi Şişeyi Kırarım Ben Bugün. Bu şarkılar var ya yalnız bana yazılmış gibi, sanki yalnız beni anlatıyorlar diyor.
2: Gelme

bayağı ağır şarkılardan ilerliyoruz programda. Güçlü Soydemir Esteli ile sizlerleyiz. Kulun muyum diye soracak şimdi Güçlü Soydemir.

sensiz oluyor bu garip bomboş dünyada. Ne kahrın çekiyor

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan senin. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil, unut beni. Kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok, yok ağlama. Beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta artık ben yokum.

Şimdi o kadar ayrılık şarkısından sonra bayağı güzel bir şarkıyla kapanışımızı yapacağız. Şaka yaptım sevgilim, ayrılır mıyım diyecek Necdet.